yaşamet pılıt. Ön taş dolusun kumluar ön tranafont. Traz histórias e pro ele dizes que tens tanto para me dar.